ke thatolotse dreadlock ya ka ke tlatsitse studio sena sa mongaka